çıktı. Alo, kondüktör. Kondüktör. De, kondüktör. Alo, kondüktör. De, kondüktör.